0: Canavar geliyor, çekilebilir miyiz acaba?
1: Çekil oradan, çekil.
0: Çekil oradan.

0: Ja, Evde Yoksan von Özcan Deniz und Haluk Bilginer und so weiter.
1: Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksa. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan.

Next up, Nil Burak, Yalnızım Ben. I am alone. Anneciğim bu sana gelsin. Çok öpüyorum.

gece gece kapaçanı hadi bunu hece hece edip gelip al. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik atamadım adı kelimesi adına geçmiş. Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç. Biri bana desin hadi bu.

0: that morning was about...
1: What are your thoughts on being called Salt Bay?
2: Tabii ki bu benim ikinci ismim oldu. Tabii ki herkes tarafından sevilen, ondan sonra taklit edilen, dünyanın her yerinde konuşulan bir hareket.